okşusun şahkayına, kokiki şaha nazla. Di atın tekilel weye, matak lık enwitze. Atın kwanto çin manate, okçi nikişe ildik çin nikişe letkica. Nakştum haukol weltin teçkup tuwitz, iş nikiştin tiye, nazla. Imponkanin tle tohuntil, ati hun şhal, pero şhok ko hun şhal wen, atek şhok ko iştum klong, klong tihun, klong tkob tihşi, tunghun kaden, iştum klong tkob, iştum atu ko hun tkob, yenak taktun tzatnikine tunghun, tunghun, un spad, ikentum, tunghun hun şhal şhok ko. Atzong kwanto tatman weye, ashisumwila katmial diosa, ikshu kumuku tatman shkup, ikshun tatman shkhalo weye. Nghapin tzintziye khali, tmial diosa tzintziye kakikishaha nakhjigu weye, oki chinikishat, ayúdame señor, tungwikishaha, nchiyete, te dio. Al momento chikai teshkhal tuwitz kumplaktil, in shikai, in chimpokanene, kitsu ikilweye.